0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city got crazy on a Friday. Tequila start giving me a